Yeah, yeah, ah, yeah. Ey, gece gündüz, Spankito. Yeah, yeah. Gece gündüz para peşinde.